0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunlanıpınızdır.
1: Бишкеке 16 часов.

Bilinç Radyo, malumatlı bizden olunuz. Siyasa, ekonomika, analitika, madaniyat jana sport jaŋılıktары, dünyadagı, Kırgızstandagı malumattar. Birinci radyodo. Bişkekte saat 17.